Yatıyor. Konuşalım ben onu. Two zero four one three eight five one.